0: çevirip ediyor yol aranırsa.
1: Dispatch, David, 50 years old, I don't know, stop. All set.